Pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa pari, pensa